0: Bize eşlik ettiğin için teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Ama
1: teşekkür ederim hocam.
0: eserin başında Murat'la Eyüpcan da döktürdüler.
1: Evet.
0: Gerçekten. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Ben arkadaşlarımla müzik yapmayı çok seviyorum.
1: Benim için de bir şeref hocam bu arada.
0: Zaten programın ismi Ümit Yılmaz ile Doğaçlama. Ve biz birçok şeyi burada karar veriyoruz aslında. Bir eser hangi ne çalacağız? Hangi ya da konuğumuz senin gibi hangi eseri çalacak? Hemen hızlı düşünüp onun başına sen bir açış yap. İşte arada bir improvize bir şey çal Eyüpcan. İşte oradan Ozan sen başa bir şey yap. İşte Sertaç sen kadansta kal. İşte sen sonra gir Barış falan böyle hızlı bir şekilde karar veriyoruz. Ben onu seviyorum. O yani o anı yaşamak. Zaten programda öyle bir formatı var. İşte fotoğraf o anda çekilmiş bir fotoğraf. Müziğimiz o anda yapılmış.
1: Hocam ben de bu arada müzisyen abilerime ve kardeşlerime başta size çok teşekkür ederim.
0: Safra
1: Hepinizi de çok seviyorum arada.
0: ne demek? Sağ ol.
1: Elinize emeğinize sağlık.
0: Sağ ol. O zaman devam edelim. Hangi
1: Tamamdır.
0: eserle devam edeceğiz?
1: H15'li eseri devam edelim hocam.
0: Tokat.
1: Müsaadenizle Tokat
0: Tabii
1: türküsü.
0: estağfurullah. Enstrümantal olarak çalacağız.
1: Evet.
0: Tamam ben de eşlik edeyim sana. Peki çalalım
1: Peki
0: bakalım.
1: hocam.

0: Ellerine ve yüreğine sağlık. Beraber güzel oldu. Genelde tabii bu eserleri seçerken sazına da uygun eserleri, tınısını hoşlandığın ya da tınısına yakışan eserleri seçiyorsun. Bu
1: Evet.
0: da gayet çok yakıştı saza. Artık programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Ama ben ondan önce şeyi sormak istiyorum sana. Şu an nerede görev yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Uzaktan geldin diye
1: Hocam
0: biliyorum.
1: evet ben şu an Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nda orkestra şefliği yapıyorum.
0: Harika.
1: Ayrıca orada çalışıyorum.
0: Çok güzel.
1: Oradan da buraya geldim.
0: İstanbul'a gelip gidiyorsun.
1: Sürekli
0: Burada
1: gelip
0: da
1: gidiyorum.
0: oluyorsun.
1: Evet.
0: Bir ayağım burada.
1: Evet bir ayağım
0: Uzak bir
1: burada.
0: yer değil, yakın.
1: Aslında çok rahat bir yer hocam. Size de tavsiye ediyorum.
0: Evet. İleride var. Şimdi ileride bilemem tabii. Şu an yaşantımız burada. Görevlerimiz burada, eşimim benim. Bu arada eşinle beraber geldiniz.
1: Evet.
0: Ayaklarına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir bebek bekliyorsunuz. Allah analı
1: Evet.
0: babalı kucağınıza almayı nasip etsin. Çok
1: Hocam
0: mutlu
1: zaten heyecanlıydım. Heyecanıma heyecan kattınız şu an.
0: olsun. Güzel heyecanlar bunlar. O zaman son bir eser yapalım beraber.
1: Peki hocam.
0: İbrahim Kalın hocamızın fotoğraflarının kolajları ile beraber.
1: Dikkatimi çekti hocam. Çok güzel fotoğraflar.
0: Evet.

0: İbrahimovic'de sanata katkısı çok fazla. Özellikle müzik, işte fotoğraf, zaten kitaplarıyla herkes tanıyor. Biz de istedik ki fotoğraflarını bu programda paylaşalım.
1: Çok güzel olmuş hocam. Çok yerinde
0: O anı
1: olmuş.
0: yaşayarak, çektiği anda yaşadığı şeyleri biz de müzikle birleştirelim. Sanat zaten beraber bir şey.
1: Evet.
0: Güzel oldu diye düşünüyorum. Son eserimizi çalalım.
1: Peki hocam.
0: Tekrar ayaklarına sağlık.
1: Çok teşekkürler hocam.
0: Enes Nalkıran bizimle beraberdi. Neşet Ertaş'ın güzel bir türküsüyle veda edelim.
1: Evet. Neredesin sen?
0: Neredesin sen? Hadi bakalım.

Çalgıların en bilgesi, en sevecenidir ud. Efkarımıza, özlemimize, sevdamıza sabırla eşlik eder. Telli çalgılar ailesinden perdesiz bir çalgı olan ud, 3 oktavlık ses aralığına sahiptir. Genellikle 11 ya da 12 telli olarak kullanılır. Ud, geniş gövdeli, kısa kıvrık saplı bir görünüme sahiptir. Arka bölümü bombelidir. Tekne, göğüs, sap, burguluk ve teller olmak üzere 5 temel parçadan oluşur. En hassas ve en önemli parçası ses tablası da denilen göğüs kısmıdır. Sesin kalitesi ve gücünde birinci derecede etkilidir. Udun armuda benzeyen teknesi çok sayıda dilimin yan yana yapıştırılmasıyla yapılır. İdeal bir ud en az 23 dilimden oluşur. Udun dilimleri ne kadar çoksa tekne yuvarlağı o kadar iyi sağlanır ve ses kalitesi de o oranda artar. Ud, adını Arapça sarı sabır veya öd ağacı anlamına gelen el-ud'dan alır. Türklerin geleneksel sazı kopuz, udun atası olarak kabul edilir. Bazı kaynaklara göre udun Farabi tarafından icat edildiği söylenir. Farabi, uda 5. teli eklemiş ve yeni bir akort sistemi geliştirmiştir. 9. yüzyılda Abbasiler döneminde

Adat ve Endülüs'te yaşamış bilim adamı ve müzisyen Ziryab'la birlikte altın çağını yaşamıştır. 11. ve 13. yüzyıllar arası Haçlı seferleriyle Avrupa'da yaygınlaşan ud, dönemin düşünürleri ve bilim adamlarınca çok sevilmiş ve filozof sazı olarak adlandırılmıştır. 16. yüzyılda Osmanlı saray müziğinde çok rağbet gören ud, 17. yüzyılda Mısır'da çalgıların kraliçesi olarak anılıyor ve en itibarlı günlerini yaşıyordu. Türk makam müziğinde udu yeniden ilk sıraya taşıyansa, 20. yüzyılın en büyük üstadlarından Şerif Muhiddin Targan'dı. Batı müziği icra tekniklerini uda uygulayıp ona özel eserler yazan Targan, yüzyıllardır eşlik sazı olarak kullanılan udla solo resitaller verip, ona hak ettiği itibarı dünya çapında kazandıran isim oldu. Yorgo Bacanos, Çinuçen Tanrı Korur, Şerif İçli, Coşkun Sabah, Metin Şentürk gibi ustalarla efsaneleşen ud, eşsiz sesi ve bilgeliğiyle en derin duyguların sesi olmaya devam ediyor.

Sayın seyirciler, programımızın solisti Muazzez Abacı. Sanatçı konserinin ilk bölümünde Nişabürek eserler sunacak sizlere. İlki Enfi Hasan Ağa'nın Nişabürek Ağır Semai. Cami-i Sürh ile San Malal Gün Olmuş gelir. Yusuf Ziya Paşa'nın aynı makamdaki bir eseriyle program devam edecek. Ey gül ne acep, silsile-i müşki terin var. Nişabürek eserlerin sonuncusu Lemi Atlı'nın. Varsın gönül aşkında harap olsun efendim. Muazzez Abacı huzurlarınızda.

0: Ne kadar güçlü bir ses, ne kadar ağırbaşlı bir duruş ve kollarını yumuşakça açışıyla kartal gibi bir solist demiştim Münip abi için.
1: Münip Utandı'yı saatlerce dinleyebilirsiniz. Hiçbir yorgunluk veya işte bir yorulmuşluk hissi vermez. Su gibi akar gider, zamanı hissetmezsiniz.
2: Adeta Allah onu klasik musikimizi icra etmek için donatmış kanaatindeyim.

24 Ağustos 1952 yılında Antakya'da dünyaya gelmişim. Babam Selahattin utandı, annem Kamile utandı ve iki de kız kardeşim, benden sonra Mehveş ve Mevhibe. Biz bir mütevazi bir memur ailesi.

Çocukluk yıllarımızda Türk musikisine ailede bir merak vardı. Zaten bir tek Ankara Radyosu vardı ve o radyo dinlenirdi. Ortaokul sıralarında müzik hocamız, o zaman Sıtkı Nakip diye bir avukat, aynı zamanda kemani, bizim müzik hocamızdı. O Antakya'da Merkez Ortaokulu'nda bir koro kurdu ve o koroya da beni de almıştı. Yani klasik eserleri ben ilk önce ondan geçtim diyebilirim. Merkez Ortaokulu'ndan sonra da Antakya Lisesi. Antakya Lisesi'ndeki hocalarım da çok, hatta musikiye girmemde gene çok etken olan edebiyat hocam vardı, Ulvi Altunlu. Nihat Sami Banarlı'nın o edebiyat kitabını satır satır bilirdik. Yani esas edebiyata olan sevgim, yani musiki olan ilgim o dönemde başlamıştı.

Daha sonra İstanbul'a tabii geldik. Biz üç arkadaş Şaşkın Bakkal'da bir talebe evinde kalıyorduk. Bizim evde Adnan Güner diye bir arkadaşım vardı tıp fakültesinde okuyan. O aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Korosu'nun müdürlüğünü yapıyordu. Yöneticiliğini yapıyordu. İşte şimdi ürolog Ali Rıza Kural, profesör. Ondan sonra Ruhi Ayangil, Reşat Uca ağabeyimiz, Oruç Güvenç rahmetli. Bir de Taylan Kendirli. Birlikte müzik yapıyorlar. İşte yemek yiyorlardı. Ben o gün onlarla tanıştım.

şarkı söylüyorlardı. Bazı şarkılara ben de katıldım. Oktavlarına çıktılar filan. Ben de çıktım. Ali Rıza dedi ki, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Korosu'nun şefiyim ben. Orayı çalıştırıyorum. Konserlerimiz de olacak. Bizim koroya gelir misiniz? Gelir misin dedi. Hay hay dedim ben tabii. Benim musiki hayatım öyle başladı diyebilirim. Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda ilk konserlerine solist olarak çıktım. Tabii ben o zamana kadar yani öyle güzel sesli falan herkesin sesinin güzel olduğunu zannediyorum. Büyük ilgi gördü o. Hatta o konserde Dertli'nin Muhayyer Divanı'nı okumuştum. Ok gibi huvlar beni yaydan yabana attılar. Adlı eseri büyük alkış aldı.

0: Konser sonunda kulise Doktor Selahattin İşti. Onun da bende büyük emeği şeyi vardır, etkisi vardır müzik hayatına girmemde. Süheyla 64, üniversite korosu şefi Ender Ergün. Beni geldiler, tebrik ettiler. Hatta Süheyla Hanım dedi ki, evladım sen üniversitedesin, yani hukuk fakültesindesin. Buraya gel. Beni üniversite korosuna davet etti. Ve ben o yıl üniversite korosuna gittim. Fakat o arada Selahattin İşti, Dünya Gazetesi'nde Cuma günleri müzik yazıları yazıyordu. Benimle ilgili güzel yazılar yazdı şeyde, Dünya Gazetesi'nde. Düşünün, bir genç için çok önemli bu. Ve kendimi böyle müzik hayatının içinde yavaş yavaş bulmaya başladım. O yıl Söyle 64 Hoca bir konser yapıyordu üniversite korosunda. Bana dedi ki, bir tane de sen oku dedi ve bana Ali İçinger'in, yani kolay da değil o zaman için, muski bilgim yok, aynen fotoğrafını çekiyorum eserin yani. Bir Eviç şarkı, bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi adlı eseri bana güvenerek verdi.
1: Tesadüfler bazı çok güzel şeyler doğuruyor. Ali Rıza Kural profesör, biliyorsunuz. O da bizim koroya devam ediyordu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bir koro kurdu o da. Doktorlar korosu. Ona beni davet etti. Ben de koroya gittim. Davete icabet ettim. Burada gittim. Tıbbiyeliler ama şey, minik tıbbiyeli değil. Minik hukuk fakültesinde. Yalnız kaldığı arkadaşı, beraber kaldığı evdeki arkadaşı tıbbiyeli. O da onu koroya götürmüş. Tabii sesi güzel olduğu için Ali Rıza'da almış. O konserde bir şarkı okudu ama neydi o şarkı, onu hatırlamıyorum da. Çok beğendim. Beğenince ben de üniversite korosu zaten kalabalık ama içeride, o da İstanbul Üniversitesi'nde, içeri girdim. Arada dedim ki, Münif Bey acaba siz bizim koroya gelir misiniz? Gelirim dedi. Ve o geliş, o geliş oldu. Geldikten sonra eşi şeyden tanıştı. Ceyda da konservatuvardan talebem ve mezun konservatuvar. O da geliyor koroya. Orada tanıştılar. Ondan da istifade etti. Ben kısa zaman içerisinde ona bir sola verdim. Hem de eş makamında verdim. Yani birdenbire okunacak bir makam değil. Mükemmel arasından çık. Ali İçinger'in bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi diye çok güzel söyledi. Ondan sonra artık bizim koronun daimi elemanı oldu.

O konsere de Nevzat Atlı gelmiş. Nevzat hocamız gelmiş. Demiş ki ben devlet eliyle bir koro kuracağız. Yani bunun hazırlığı için içerisindeyiz. Münip de yani bu evladımız da bu sınava katılsın. Fakat sınava aşağı yukarı 6-7 ay var. Herkes konservatuvar mezunu, donanımlı. Peki dedim, sonra vazgeçtim. Fakat son anda

0: tekrar ısrar ettiler. Ben son gün sınav şeyine müracaat ettim ve ben o sınava girdim. Orada eserimi okudum. Bir parçayı biraz yarım yamalak işte tabii çok eksiklerim vardı. Ama ben sesle bayağı iyi bir puan almışım ve koroya kabul edildim.
1: Münip Utandı'yı bir talebe konseri sırasında tanıdım. Seçtiği eser icrası zor sayılacak bir şarkıdan ibaretti ama Münip bunu fevkalade güzel okudu. Sesi de çok güzeldi. O gün Münip'i hafızama kaydettim. Zira o sıralarda devlet korusunun kurulma aşamasındaydık. Birkaç ay sonra belki de imtihanları yapmak zaruretiyle karşı karşıya kalacaktık. Ve nihayet o gün geldi ve Münip'i mutlaka imtihana girmesi konusunda arkadaşları vasıtasıyla haber gönderdim. Münip imtihana girdi ve imtihanı da kazanarak 75 senesi sonunda koroya dahil oldum.

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tabii kuruldu. Bir kere Cumhuriyet tarihinin devlet eliyle kurulan ilk koro. Biz büyük bir heyecanla AKM'ye girdik. Yani o çok önemlidir o dönemde. Solo hayatım da hemen başladı benim. Yani düşünün, büyük üstadlarla size refakat ediyor. Tabii sıkıntılı bir dönemler de oldu. Ama hocam tabii çok büyük desteği ve teşviki oldu benim için, Nevzat Hoca'nın. Biz sololardan evvel kendisiyle gizli gizli çalışırdık. Ve öyle girerdik şeye, çalışma salonuna. Çünkü çok büyük üstadlar yani. İşte daha sonra tabii o koroya Ayla Büyükataman, Meral Uğurlu, Serap Mutlu Akbulut davet edildi. Ben onlarla birlikte anılmaya başladım. Tabii benim için büyük

Münip sesi itibariyle çok kısa zamanda koristlikten solistliğe atladı. Atladı diyorum çünkü bu gerçekten çok kısa zamanda meydana geldi. Münip her geçen gün özellikle solo programlarında dinleyicinin de dikkatini çekmek suretiyle devlet korosunun hemen hemen erkek solistleri içerisinde en önde gelen isimlerden birisi oldu.

Tabii AKM o yıllarda inanın biz her hafta konser yapardık düzenli. Konserin 15 günde bir repertuar değişirdi. İnanın ikinci tekrarlarında bile puf tabir ederiz. Oralarda bile balkonlarda yer olmazdı. Bir kere ön sırada hatta bazı mesela Tarık Buğra, büyük edebiyatçı, Ergun Göze, bunların davetiyelerini ben götürürdüm. Kendilerine takdim ederdim. Cuma günleri, cumartesi günleri.

Kimler yoktu? Yani mesela Ayhan Songar Hoca vardı, profesör. Bizim fotoğraflarımızı çekerdi. Düşünebiliyor musunuz? Profesör Ayhan Songar. Bu ne mutluluk bizim için. Fotoğraflarımızı çeker ve bize gönderirdi. Bir de tabii önemli ve meraklı bir dinleyicimiz vardı. İlgili dinleyicimiz vardı. Zaman zaman bizlere mektuplar gönderirlerdi. Takdirlerini ifade eden mektuplar yollarlardı. Yani bir ahenkle o yıllar öyle geçti.

çok önemli üstadlarla başladık. Ben Niyazi Sayın, Necdet Yaşar, Cüneyt Kosal, Cahit Bekseyar, Fırat Kızıltuğ, Doğan Ergin, yani çok sayabilirim. Nihat Doğu, ondan sonra Yılmaz Özer abimiz, Fahrettin Çimenli, Haldun Ersin, Reşat Uca, müthiş bir saz ekibi. O arada tabii gençlerden Coşkun Sabah ve Hacer Tısoğlu vardı. Yani düşünün, orası bir okul gibi yani, büyük üstadlar. Onlardan çok şeyler istifade ettik. Tabii ben müzik hayatıma Nevzat Atlı hocayla başladım. Hoca bir kere son derece titiz, çalışmaktan hiç bıkmayan ve her şeyin çalışmayla netice alınacağına inanan biri. İnanın, o büyük formdaki eserleri bize satır satır ezberletirdi. Konserlerimize ezber yaparak çıkardık. Biz nota hiç kullanmadık. Hatta bir konserde birinci bölüm Şevkü Tarap Ayin-i Şerifi, ikinci bölümde Sabah Buselik Ayin-i Şerifi ve bunları biz ezbere. Bütün repertuarı bugüne kadar olmamış bir şeydir. Bunu başlattı hoca. Bir de tabii bu ritim meselesi var. Her zaman konuşulur. Hoca için ilk planda melodi çok önemlidir. Şimdi çok küçük bir şarkı formuna ritim ve perküsyonlara boğarsanız bu sefer müziğin ve o melodinin önüne geçer. O duyguyu veremezsiniz. O bizde tabii yer etti. Biz hocanın etkisiyle hani bugün de yaptığımız icralar tamamen onun bize gösterdiği yoldan devam ediyoruz.

0: Sevgili Münip Utanlı'nın sanatçı kişiliğinde bahsederken önceliği herhalde sesine vermek lazım. Tizipesi kuvvetli, tınısı tonu, ayrıca güçlü ve kuvvetli bir sese sahip oluşu onun bence en önemli özelliklerinden. Bana göre sanki adeta Allah onu klasik musikimizi icra etmek için donatmış kanaatindeyim. Okuduğu en çetrefilli eserleri bile sanki karşısındaki dinleyenlere rahat, kolay yapılırmış gibi bir duygu vermesi önde geliyor bana göre. Halbuki bunlar hakikaten çok zor icra edilen eserlerdir. Fakat dediğim gibi Münip Utanlı'nın sesinde bunlar çok kolay, akıcı bir şekilde icra ediliyormuş duygusunu karşıda dinleyenlere veriyor.
1: Buyurun.

1976 senesi, belki 77, yani ortaokul çağlarında olduğumu çok net hatırlıyorum. İkinci, üçüncü sınıflar belki. Hayatımıza tabii televizyonun girmesiyle pek çok şey de değişmişti. Yani radyoda ismini duyduğumuz insanları televizyonda görebiliyorduk, dinlediğimiz bu icracıları. Fakat bir akşam ders yaparken başka bir vitrin oldu televizyonda. Büyükçe bir koro, çok şık kostümlü hanımlar, hepsi bir örnek, beyler, smokin, papyon, fraklı bir şef. Fakat hiçbirini tanımıyorum. Derken programın ortasına doğru bir erkek solist çıktı. O günkü çocuk şeyimle, bakışımla ve ilk defa seyrettiğim böyle bir programda kendimce bir teşhisim vardı. Ne kadar güçlü bir ses, ne kadar ağırbaşlı bir duruş ve şöyle de bir parantez içinde kollarını yumuşakça ama çok böyle kuvvetli açışıyla kartal gibi bir solist demiştim Münif abi için. Sonrasında bazen tesadüfi olarak rastladığım, bazen de daha sonraki yıllarda artık hangi gün, hangi saat yayınlandığını bildiğim bir programdı. Ve kim olduklarını biliyordum. Yani klasik Türk müziği korosu, namı diğer Nevzat Tatlı korosu hayatımda çok önemli iz bırakmış bir karedir.

0: Ben kendisiyle çeşitli projelerde ve konserlerde birlikte olma şansını yakalamış solistlerden biriydim. Ve benim için çok heyecan verici bir hadiseydi bu. 76 senesinde, yani sobanın üstünde kaynayan çay, ders yapıyorum ve bir solist seyrediyorum. Sonrasında aynı sahnedeyim. Her zaman takdirle alkışlayacağım bir kıymetli abimdir.
1: Albümlerime 1995 yılında başladım. Aziz Şenol, Filiz, Neyzen, Tamburi Birolya'yla onların desteği ve teşvikiyle ilk albümü çıkardım. Aynalı Kavak'tan Kalamış'a ismi. İşte Aynalı Kavak, hani kastında tabii işte 3. Selim, işte Tambur İshaklar falan. Oradan bir eserle, bir Muhayyer Sümbüle eserle, Gonca-i Nazik Tenim adlı eserle başlayıp Kalamış'a kadar, yani Münir Nurettin Selçuk'un Kalamış'ına kadar bir yelpaze içinde sundum. İlk albüm çalışmam

0: öyle başladı.
1: Benim için büyük bir iftihar vesilesi olan ilk albümünü birlikte yaptık 1995 yılında. Aynalı Kabak'tan Kalamış'a albümünü birlikte yaptık. Ondan sonraki süreçte de sayısız albümde, konserde birlikte olduk. Gerçekten ona eşlik etmekten, onu tanımaktan, onunla birlikte müzik yapmaktan ve onun iyi bir izleyicisi ve dinleyicisi olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Münif Tanrı, klasik musikimizin en seçkin yorumcularından biri. Bazı yönleriyle de gerçekten çok eşsiz. Ses rengi, tınısı, ses sahası, sesini kullanma şekli ve klasik musikiye, klasik repertuara, klasik formlara olan hakimiyeti gerçekten benzersizdir. Ve birçok Münif Tanrı hayranı ve dinleyicisinden de edindiğim izlenim şu. Bu çok kolay bir şey değil. Münif Tanrı'yı saatlerce dinleyebilirsiniz. Hiçbir yorgunluk veya işte bir yorulmuşluk hissi vermez. Su gibi akar gider. Zamanı hissetmezsiniz. Çaldığı yere kadar, gittiği yere kadar Münif Tanrı'yı dinlemek hiç yormaz insanı. Bu da bence çok önemli bir sebepten kaynaklanıyor. Münif Tanrı'nın esere, besteye, döneme ve eserin ruhuna olan büyük bir sadakat ve saygıyla olan yaklaşımı.

2 yıl sonra Münip Utandı diye bir albüm çıkardım. Onda da gene yani çok renkli bir repertuar. Her dönemi kapsayan, yani şarkı formunda, klasik formunda eserler de vardı. İşte Seslenişler, Bekleyişler. Ondan sonra Boğaziçi adlı CD'yi çıkardık. En son işte Sevda Yolunda diye bir CD çıkardım. İşte bir de sonunda bir arkadaşlarım çok ısrar etti. Gazel gibi, yani gazel de diyebilirsiniz, improvize bir şey, Taksim gibi bir eser içinde onu da okudum. Aşağı yukarı bugüne kadar 19-20 albümüm oldu.

ameliyat yapan hekimlerimiz, hatta benim müziğimle uyuyan küçük çocuklar var. Benim müziğimden dolayı ruhen iyileşen dostlarımız var. Ben de bunların tabii mektupları ve bazı kayıtları ve şeyleri de var. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Yani yormadan sakin bir müziği tercih ettim her zaman.

0: Ben kendisinden ahlakı itibariyle korodaki çalışma şartlarına uyması yönünden olsun, arkadaşları arasında daima toparlayıcı ve çözücü karakteriyle özel bir yere sahiptir. Kendisi de sadece talebem olarak değil, sanat arkadaşım olarak bence çok değerli bir sanatçıdır. Bundan sonraki hayatında sevgili eşi ve kızıyla, çocuklarıyla, torunuyla mutlu, bahtiyar bir hayat temenni ediyorum.
1: Ben 67 senesinde belediye konservatuarına girdim. Nevzat Atlı'da hocam olmuştu, Süheyla 64 ve diğer hocalarım. Daha sonra üniversite korosuna devam ettim. Süheyla 64'ün yönettiği. 74 yılında da Münif Tanrı ile tanıştığımdı üniversite korosunda. Ondan sonra 76 yılında devlet korosu imtihan açınca o imtihanı girmeyi düşündük. Sonra imtihana hazırlanıp beraber 76 yılında imtihana girdik ve imtihanı kazandık. Koroya girdikten sonra tabii belirli bir şeyimiz oldu. Arkadaşlığımız da tabii daha çok ilerlemişti. 76 senesinde nişanlandık. 77 senesinde de evlendik. Biz sürpriz yaptık. Biz gelin arabasıyla beraber AKM'ye çalışma yerine gittik. Bütün arkadaşlar bizi karşıladı. Ondan sonra işte pastalar falan bazı ikramlarda bulundular. Çok güzel bir şey oldu. İlk defa bir gelin AKM'ye gitti. Biz de çalışmayı da iptal etmiş olduk o şekilde.

0: Yurt dışı konserlerimiz epey yerlere gittik. Cezayir, Tunus, Mısır, Almanya, Strasbourg ve işte şimdi hatırlayamıyorum. Birkaç yere daha gitmiştik ama daha çok yurt içi konserlerimiz de çok oluyor. Ankara'ya çok gidiyorduk zaman zaman. Tabii çocuğumuz da küçüktü, biraz zor oluyordu bırakması. Mesela o Tunus, Cezayir'i 25 gün karış karış dolaştık diyebilirim.
1: Yani yurt içinde de yurt dışında da çok hatıralarımız var. Ama bir keresinde çok yorgunuz. Bir Kahire'de bir konsere gideceğiz. İşte odalarımıza yerleştik. O akşam hemen konser var tabii. Ben aşağı indim fuayeye. Sonra işte toparlanma zamanı saati geldi. Bakıyorum Ceyda'dan haber yok. Yani acaba ne yapayım filan. Bir odayı aradım. Odadan cevap yok. Bu sefer telaş ettik. Yukarı çıktım. Kapıyı çalıyorum. Hiç açan filan yok. Sonra işte otel yetkilileriyle görüştüm. Dedim ki odayı açalım. Yani bir şekilde ne oluyor ne bitiyor filan. Biz odayı açtırdık. Ceyda baktım bir elinde çay, bir elinde makyaj malzemesi uyumuş o şekilde. O kadar
0: Çünkü
1: bittim ve
0: iki
1: yorgun.
0: gece uyumadan
1: Evet,
0: hazırlanmıştım
1: hazırlanmıştı. Yorucu da geçerdi yani. Konserimi biliyorsunuz Nevzat Bey çok titiz.

0: yapar. Evde de biraz titizdir. O da Başak Burcu olmasının verdiği bir şey herhalde. Bir de mutfağı çok sever. Mutfağa çok güzel yemek yapar. İşte hatta benden de daha iyi diyebilirim.
1: Estağfurullah canım, olur mu?
0: Beraber yani.
1: Ben biraz titizim titiz. Yani mutfağım bana Batman'i der.
2: Müzikle tanışmam tabii ki küçük yaşlarda oldu. Müzisyen bir ailede doğmam buna en büyük etken. Provalarda büyüdüm diyebilirim. Evde de bir prova ortamı vardı. Mutlaka babam ya da annem okuyacakları eserleri öncesinde çalışırlardı. Ben de böylelikle ufaktan öğrenmeye başladım. Sonra baktım ki çok keyif alıyorum. Niçin dedim bu mesleği yapmayayım? Ve konservatuara gitme kararı aldım. İlk girdiğim yıl hatta Cemal Reşit Rey'de babamla ilk konserimi verdim. Benim için çok büyük bir deneyimdi. Aslında oldukça da heyecanlı bir anıydı. Güzel geçti. Daha sonra da onun albümlerinde birçok çalışmasında birlikte bulundum. Babam son derece esprili, örnek alınabilecek, gerçekten ilgili bir baba. Müzik anlamında ise oldukça titiz. Prova esnasında küçük tartışmalarımız olabiliyor. İşte burayı daha dik bastın, burayı daha pes basmalısın gibi.
1: İlk zamanlar ama tabii. İlk zamanlar tabii öyleydi ama şimdi öyle bir şey yok. Tamamen müzik anlayışından çok gelişti Merve'nin. İyi bir solist. Zaman zaman ben onunla konser verdiğim zaman kendimi güvende de hissederim yani. Çok zor eserleri ona veririm bazen. O okur.
2: İlk albümde henüz daha konservatuara gitmiyordum. İlk albüm babamın Aynalı Kavak'tan Kalamış yok. Minik Utanlı 2 albümü. Minik Utanlı 2 albümünde. Kanatları Gümüş Yavru Bir Kuş adlı esere düet yapacaktım Mesut Cemil Bey. Babam pek içine sinmedi. Sabah 10'da başladığımız kaydı akşam 8'de sonlandırdık. Ama daha küçük olduğum için alışverişe çıktık. Stüdyo
1: tabii
2: arasında.
1: Tabii o Nişantaşı'nda falan biraz bir alışverişe çıktık, yemek yedik. Ona bir palto
2: öyle beni rahatlattı.
1: Vakit geçirdik. Rahatlattık. Ondan sonra
2: sonra ben stüdyoda okudum. Öyle bir anımız var.
1: Ama o kayıt hala vardır.
2: Evet.
1: Bu albümün önemli bir eseridir.

0: bütün aile fertlerinin müzisyen olması bence keyifli. Çünkü konuşacak her zaman bir konu bulunuyor. Buluyoruz.
1: Ortak konu.
0: ve tabii sadece bu klasik Türk müziği değil, müziğin birçok dallarıyla ilgili konuşuyor. Çünkü ben hani Batı müziği eğitimi gördüm ama müzik sonsuz ve her konuyu en iyi şekilde konuşabilecek düzeyde hepsi birey kişiler. Bu benim de şansım aslında. Mutluyum.
2: Dedem iyi bir yani herkesle ben zaten müzik okuyorum.
1: Biz Nilsu'yla zaman zaman şarkılar da söylüyoruz. Mesela istediğiniz bir şarkı var mı? Fikrimin İncegül'ünü beraber söyleyelim mi? İstersen başlayalım.

0: Münibut Han'dı. İyi bir baba. Bugüne kadar Allah mutluluğumuzu bozmasın. Hiç birbirimizden kırılmadık çok şükür. Böyle devam
1: O sizin
0: ettiriyoruz
1: iyiliğiniz.

Türkiye ile Gürcistan arasında 100 yılı aşkın kadim bir dostluk ilişki bulunuyor. 1991'de Gürcistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olan Türkiye'nin Gürcistan ile olan bağları, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan Kurtuluş Savaşı dönemine kadar uzanıyor. Geçen bir asırlık süre zarfında Gürcistan ile Türkiye'nin arasında iyi komşuluk ilişkileri yepyeni boyutlar kazanmış. Komşuluk ve stratejik ilişkileri her geçen gün artarak devam etmiştir.

Gürcistan'ın en yeni müzisyen üyeleri Gürcü halk ve kutsal müziğini duydukları büyük sevgiden dolayı Sahiyo

Evet değerli seyirciler, bugün bir nasip biz Gürcistan'dayız. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teyiz ve bizim yanımızda bizimle beraber Sahiyoba grubun yiğitleri yanımızda. Bu Gürcü halk ve kutsal müziğin kay olmasın diye ve devam etsin desin, yaşasın diye bu grup kurulmuştur.

Başkent Tiflis'te bulunan Egik Gölü sıra dışı görünümüyle kentin simge yapılarından biri olarak dikkat çekiyor. Eski şehrin ara sokakları arasına sıkışmış, kırık dökük yıkılıyormuş gibi duran ve çelik kiriş ile desteklenen bu yapı, kentin uğrak noktalarından biri olmuş. Kulede her saat başı canın çalmasıyla başlayan kısa kukla oyunu da görülmeye değer diğer bir detay.

0: Sahyoba.
1: Sahyoba.
0: Sahyoba. Onun adı nedir? Sahyoba.
2: Bugün sana bir. Bugün datum ağınışına sahili yansım. Starpa, etrum psikologuma, sosyologiz meslevata, doktorma, baruna, markazer panidzem. Sahyoba aris didi kartuli gamochenili movatsis Sulkhansava Belianis leksikonshi, rats nishnos sakrauta da khmis tvilkhovanebas. Musikis sinonimi aris sakheli da amto
0: chvenasobs
2: etsoda es sakheli.
0: Teşekkürler, sağ olunuz.

Gürcü birliği dirilişi ve ölümsüzlüğünün sembolü olarak yapımına başlanan bu kilise, Ortodoks dünyasının en önemli yapıları arasında yer almaktadır. Şehre hakim bir tepe üzerinde ve şehrin her yerinden

Görülebilen bu devasa yapı aynı anda 15 bin kişinin ibadet yapabilmesine imkan vermektedir. Dünyanın üçüncü en yüksek Doğu Ortodoks Katedrali ve toplam alana göre dünyanın en büyük dini yapılarından biri olan Sameda Katedrali, Gürcü milli ve manevi canlanmasının sembolü olarak ilan edilmesi bakımından da önem taşımaktadır.

Değerli dostlar, maalesef bugünkü programımız sonuna geldi. İnşallah bir daha yeni bir programda görüşmek üzere.

Aşığın can yoldaşı, dert ortağıdır bağlama. Değiştir, bozlaktır, uzun havadır, halaydır, horondur, ağıttır. Türktür, Türk'ün sazıdır bağlama. Genellikle iki adet ikili, bir adet de üçlü grup olarak üç ayrı notaya akord edilmiş yedi telli bir çalgı olan bağlama, temel olarak tekne, göğüs ve sap kısımlarından oluşur. Üst, orta ve alt eşik burgulardan gelen tellerin sap üzerine eşit aralıklarla ve belli yükseklikte aktarılmasını sağlar. Bağlamada ses kalitesini belirleyen en önemli parça teknedir. Yaklaşık 5-6 yıl boyunca kurutulmuş ağaçlardan oyularak ya da yaprak şeklinde dilimlerin yapıştırılmasıyla oluşturulur. Bozuk düzen ve bağlama düzeni olarak adlandırılan iki temel akort sistemi kullanılır. Bu temel düzenlerin dışında saptanmış 19 farklı akort sistemi bulunur. Bağlama, tezene adı verilen mızraplarla ya da şelpe adı verilen parmak uçlarıyla perdelere vurma tekniğiyle çalınır. Bağlamanın tarihi, Türklerin tarihi kadar eskidir. Orta Asya Türklerinin geleneksel sazı olan kopuzla başlar bağlamanın serüveni. Önceleri su kabağının içi oyulup üstüne deri kaplanarak yapılan kopuz, üç telli ve perdesiz bir çalgıdır. Yüzlerce yıl nesilden nesile gelişir. Anadolu'ya da Türklerin göçüyle gelmiştir. Bazı kaynaklara göre 17. yüzyılda kopuzun sapına perde bağlanmasıyla bağlama ortaya çıkmış ve kopuz yerini bağlamaya bırakmıştır. Ancak bazı kaynaklara göre de bağlama benzeri sazlar kopuzdan çok daha önce Mezopotamya'da varlığını sürdürmüştür. Kökeni ne olursa olsun Yunus Emre'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Dadaloğlu'nun, Karacaoğlan'ın yüzlerce yıllık sesidir bağlama. Aşık Veysel, Muharrem Ertaş, Aşık Mahsuni Şerif, Aşık Daimi, Ali Ekber Çiçek, Neşet Ertaş, Davut Sulari gibi büyük ozanların türküleriyle Cumhuriyet döneminde de hak ettiği değeri görür. Özellikle 1970'li yıllardan başlayarak yapılan ve 90'lı yıllarda iyice olgunluğa erişen çalışmalar sonucu Adil Arslan, Arif Sağ, Erdal Erzincan ve Erol Parlak gibi bağlama ustalarının gerek Türk gerekse dünya senfonik orkestralarıyla verdikleri konserler ve albüm kayıtları bağlamanın dünya müziğindeki gücünün kanıtı olmuştur. Artık sadece Türklerin değil, dünya aşıklarının sazıdır.

Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok

Masken midir ki gördüğün? Ben de değil, sendedir. Mesken midir ki senliğim? Dil, zulde değil, jendedir.

0: İşte yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: haber senden, söyle de.
1: Bu şarkı sizi geçmişe götürdü, biliyoruz. Şarkının seveni çok, onu da biliyoruz. Gözlerin doğuyor gecelerime, ünlü bestecimiz Yusuf Nalkesen'in çok sevilen, çok bilinen, duygu dolu eserlerinden biri.
0: Gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime.
1: TRT, şimdi olduğu gibi geçmişte de bu değerli bestecinin eserlerine sıkça yer vermiş yayınlarında. Biz TRT arşivindeki o çok özel müzik programlarını evinize, bugüne getiriyoruz. Onlardan biri de ünlü bestecilerimizin konu ve konuk edildiği Bir Besteci adlı yapım. Gelin 1988 yılına dönelim ve programın bir bölümüne göz atalım.
2: Gecenin rengi sarar körfezi sessiz sessiz. Ne günün rengi kalır ne grup vaktinden iz. Kuşlardan daha erken dalar uykuya deniz. Başlar körfezde akşam, bu onun bestesidir. Canım İzmir her akşam bir ışık bahçesidir. Canım İzmir her akşam bir ışık bahçesidir.
3: Belgesel dizi programımızın bir adı da değerli bestecimiz Sayın Yusuf Nalkesen. Yusuf Nalkesen eserleriyle gönlümüzde bir isim ve Yusuf Nalkesen İzmir sevdalısı bir besteci. Şu anda bestecimizin evinden bir köşeden sesleniyoruz sizlere. Yanımızda muhterem eşi hanımefendi de bizlerle birlikte. Sevgili Yusuf, merhaba.
4: Merhaba.
3: Musiki'nin çilesi içerisinde senin güzellikler ve mutluluklar yaşadığına da yakinen şahidim, tanığım ve her eserinde ayrı yorumunla bugün de hala gündemdesin. Bu bize büyük gurur veriyor tabii. Şimdi sohbeti çok sürdüreceğiz program boyunca ileride ama şu anda aklıma gelen bir soruyu sana yöneltmek istiyorum. Bu belgesel dizi bana göre bugünden öte ileriye yanlışsız ve sağlıklı kalacak bir güzel çalışma.
4: Evet.
3: Bu konuda senin fikirlerini alabilir miyim? Bu belgesel çalışma için neler düşünüyorsun kardeşciğim?
4: Sevgili Avni, bu belgeselin güzelliğini ifade etmek için yepyeni kelimeler bulmak ihtiyacını hissediyorum. Çünkü bugün tekniği, bugünkü şu konuşmalarımızı daha doğmamış olan bizi ve ürünlerimizi sevecek olanlara ne güzel bir hizmet. Bırak bugünkü yaşayanlara, doğmamış olanlara bile bir hizmet. Şöyle düşünüyorum. Büyük Itri zamanında, Dede Efendi zamanında, Hammamizade zamanında, hatta Selahattin Pınar Saadettin Kaynak tabii, zamanlarında tabii. Böyle imkanlar olsaydı bugün onu sevenler kendi evlerinde onların seslerini, jestlerini, mimiklerini, hatta eserlerin yorumlarını bile onlardan dinleme imkanına sahip olacaklardı. Bu ne güzel bir mutluluktur.
5: Hani o bırakıp giderken seni.
1: Yapım ve yönetimine Erşan Başbuğ'un üstlendiği Bir Besteci, birbirinden değerli bestecilere yer verilen 18 bölümlük bir seri. Programın sunucusu da yine ünlü bir bestecimiz, Avni Anıl. Programda bestecilerin hayat öyküleri, müziğe dair fikirleri ya da eserlerinin öykülerine dair sohbetler var. Bu sohbetlere bol bol müzik de eşlik ediyor elbette. En sevilen yorumcular bestecilerimizin eserlerini seslendiriyor.

Mustafa Sağyaşar'ın seslendirdiği Veda Bu Sesi, Yusuf Nalkesen'in en sevilen şarkılarından biri. 2003 yılında kaybettiğimiz Yusuf Nalkesen'in müzik seyrinde 600'e yakın beste, 1000 kadar güfte var. Eserlerinin çoğunun güftesini kendi yazsa da bu şarkıyı Orhan Seyfi Orhan'ın

0: Şiirinden bestelemiş.
1: Efendim biz sizi güzel şarkılarınızla bestekar Yusuf Nalkesen olarak tanıyoruz. Siz izleyicilerimize tanıtır mısınız kendinizi?
2: Efendim kendimi tanıtıyor diyeceğim. Ben 1923'te doğdum. Şurada okudum. Yaşım şudur demekten ziyade ben birkaç cümleyle kendi özelliklerimi, daha doğrusu kusurlarımı söylemek isterim. Güneş benim üzerime hiç doğmadı şimdiye kadar. Bu demektir ki sabahları çok erken kalkarız evce. En çok üzen şey beni dedikodu. Yalan söylemek, laf taşımak. Ben bütün sevdiklerime hep iyilikler, müjdeler götürmekle mutlu olurum. Mesela para havalesi mi gelmiş birisine? Para havalen geldi. Efendim şuraya tayin oldun. Baban geldi. Kardeşin geldi. Hep böyle herkese, bütün insanlara ben sevineceği şeyleri söylemekle mutlu olurum. İçime kapanık, kendi zaman olur evden bir ay dışarı çıkmam. Bunun tabii sebepleri var. Şöyle bir şey aklıma geldi. Çektim el eteğim tüm nimetlerden. Kaçmaya çalıştım musibetlerden. En büyük silleyi, darbeyi yedim yüzüme dost gibi görünenlerden. Dünya bu insanı güler ağlatır. Bir düşmez, bir kalkmaz yüce Allah'tır deyip kendi çerçevemden dışarıya çıkmamaya çalıştım. Ve bugün 65 yaşındayım. Bana diyorlar ki Yusuf Bey gençsin. Gece hayatım hiç olmadı. Alkol hiç kullanmadım dediğim gibi. Ve bu yaşantımdan son derece mutluyum. Ve ben beni sevenlere ürün vermekle meşgulüm. İnşallah bu ürünleri beni sevenlere ulaşır. Bütün temennim bu.
1: Sayın Nalkesen, eserlerinizin karakteristiğinden söz eder misiniz efendim?
2: Memnuniyetle. Ben eserlerimi toplumun sevmesi için çok titizlikle üzerine durarak yapmaya çalışırım. Biliyorsunuz Türk musikisinde sözlü eserler beste ve güfte olarak ikiye ayrılır. Yani bir bütünün güfteler, sözler bir bütünün yarısı, beste diğer yarısıdır. Ve bir de şunu düşünüyorum. Sözler bugüne değil, 100 sene sonra, 500 sene sonraya da kalacak şekilde ömürlü olmalı. Bu ne demektir? Yabancı kökenli kelimeleri hiç kullanmadım. Hep Türkçe kelimeler. Benim sözlerimde, güftelerimde 3 yaşındaki çocukların dil kelimeleriyle en üst seviyedeki kişilerin kelime hazinelerindeki kelimeler yer almıştır.

Veda bu sesi, saymadım kaç yıl oldu, avuçlarımda hala sıcaklığın var, kapın her çalındıkça gitmek mi zor, kalmak mı zor? Yusuf Nalkesen'in eserleri saymakla biter mi? O şarkılardan biri de Mediha Şen Sancakoğlu'ndan dinlediğimiz O Ağacın Altını Şimdi Anıyor Musun?

0: için.
1: Bir besteci çok sevilen, dillerden düşmeyen eserlerin bestecileriyle tanıştırmış izleyicilerini. Program ekibi bestecilerin evlerine, hayatlarına konuk olmuş. Bu konukluğa izleyiciler de eşlik etmiş. Müzikseverler bu program sayesinde belki de hiç görmedikleri, sesini bile duymadıkları o bestecilerle tanışmış.
2: Yusuf'cum sana hayırlı, uzun, mutlu yıllar diliyoruz ve daha nice eserlerini bütün ülke insanımızın bugün olduğu gibi gelecekte de kalıcı olmasını diliyoruz ve sana çok çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben de aynı temennileri...
2: Hanımefendi, size de çok teşekkür ediyoruz.
3: Sağ ben de aynı temennileri...
2: Sağ olun.
1: Bir besteci, kuşaktan kuşağa aktarılması gereken müzikli bir miras adeta. TRT arşivinde böyle özenle hazırlanan yapımlar olmasa, adını sık sık duyduğumuz Yusuf Nalkesen'in evine, yaşamına konuk olamayacak. Yalnızca Yusuf Nalkesen mi? Bu seride birbirinden kıymetli nice bestecimiz var. Onlardan biri de Selahattin İçli.

0: Bestecimiz Selahattin İşli ile birlikteyiz bu akşam. Selahattin İşli 6 Ekim 1923'te İstanbul'da Beşiktaş'ta dünyaya geliyor. İlk musiki heves ve aşkını amatör bir hanende olan babası İbrahim İşli'den alıyor. İbrahim İşli hem anne hem baba tarafından kardeş çocuğu besteci Şerif İşli ile ve Beşiktaş'ta Neyzen İhsan Bey'in hocalığı yönetiminde musiki cemiyeti üyelerinden. Cemiyette o yıllar Hakkı Derman var, Şerif İşli var ve Hakkı Süha Gezgin var. Bestecimiz Selahattin İşli de çocuk yaşlarında böylesi değerli bir toplulukta, böylesi değerli musikicilerin arasında. İlk gençlik yıllarına başlarken kulağı ve gönlü şarkılarla dolu. Evet, Selahattin İşli ile birlikteyiz bu akşam. Süremiz içinde daha yakından tanımaya çalışacağız İşli'yi. Sorular soracağız, sohbetleyeceğiz ve eserlerinden, o kendine özgü ezgilerinden örnekler sunmaya çalışacağız. Sayın seyirciler, Selahattin İşli'nin sonbaharında, sonbahar duyguları içinde bestelediği şarkısı ve Ahmet Özhan.
1: Şarkı anonslarında ne çok duyduk Selahattin İşli'nin adını. Genç izleyicilerimiz bu değerli besteciyi ilk kez görecek, onun sohbetine ilk kez tanık olacak belki de. İyi ki bu görüntüler arşivde var ve iyi ki ölümsüz eserlerin bestecileri hem eserleriyle hem de bu görüntüleriyle hala bizimle. Sözlerini Cansın Erol'un yazdığı Sonbahar vurgunu da unutulmaz Selahattin İşli bestelerinden yalnızca biri.

0: bu sonbahar vurgunu.
1: Sayın İşli, şu anda aklıma gelen bir soruyu sormak istiyorum sana. Ülke musikilerinin sistemleri vardır. Kendilerine özgü sistemleri vardır. Bütün ülke musikicileri elbette yeni arayışlarını sürdüreceklerdir ve sürdürmektedirlerdi. Ancak bunlar bu musiki sistemleri içinde mi sürprizlerle yeni arayışlara açılınmalı? Yoksa yani sistemi alt üst ederek mi? Ben bunu anlamıyorum. Bize biraz bunu Selahattin İşli olarak anlatır mısın lütfen?
2: Efendim, kanaatime göre dünyada bugün gelişmiş sanat musikisi sistemleriyle doruğa ulaşmış iki musiki var. Batı musikisi dediğimiz Orta Avrupa'da olgunluğunu bulan büyük sanat ve bir de Doğu'da bizim geliştirdiğimiz Türk musikisi sistemi. Tabii ki bunlar sistem yapısıyla ve üsluplarıyla birlikte bir değer kazanırlar. Onun içindir ki bizler bu sistem içinde ve bu üslup içinde gelişmeyi sürdürmeliyiz ve kendi asli istikametinde yükseltmeyi ve çağdaki yerini almasını temin etmeliyiz. Aksi halde taklitler ortaya çıkar ki bunlar hoş şeyler değil.
1: Selahattin İşli 1943'ten itibaren uzun yıllar üniversite korosunda çalışmalar yapıyor. Bu arada Ekrem Karadeniz'in özel derslerine de katılıyor. 10 yıl yararlanıyor Ekrem Karadeniz'den. Selahattin Pınar'a hayran Selahattin İşli ve yıllar yılı birlikte oluyorlar. Pınar da seviyor ve beğeniyor adaşını. Yaptığı eserler için fikrini söylüyor, güçlendiriyor bestecimizi. Hele Şerif İşli Ankara'dan İstanbul'a geldiğinde bir arzusu daha gerçekleşiyor İşli'nin. Bu büyük usta ile de beraber olmak ve çalışmak mutluluğuna erişiyor. Evet, Selahattin İşli'den bir başka güzel eser İnci Çayırlı'yı dinliyoruz. Bir sabah bakacaksın ki bir tanem.

Bir besteci, müzikseverleri bestecilerin duygu dünyalarıyla buluşturan 18 bölümlük bir seri. Bestecilerin eserleri birbirinden değerli yorumcuların icrasıyla ekrana geliyor. 2006'da yitirdiğimiz Selahattin İçli'nin o dokunaklı bestelerinden biri de Bir Sabah Bakacaksın Ki Bir Tanem Ben Yokum. Eseri 2021 yılının yazında vefat eden kıymetli sanatçımız İnci Çayırlı seslendiriyor. Bir besteci, tekrarı mümkün olmayan bu görüntülerle hem müzik dünyası hem de TRT arşivi için ölçülemez değerde bir hazine.

0: Evet sayın seyirciler, bestecimiz Selahattin İçli programında bir başka, bir değişik fotoğraf içindeyiz. Selahattin İçli, muhterem eşi Sayın Pınar İçli ve son yıllarda, özellikle son yıllarda bestecimizin birbirinden güzel eserlerine mısralarını veren Sayın Cansın Erol ve o güzel yorumunu her zaman severek dinlediğimiz sevgili oğlumuz Ahmet Özhan. Önce hüzün diyoruz ve bu mısraları şairinden, Cansın Erol'dan dinliyoruz.
1: Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur. Aşınan kayalar gibi ruhum suskun, yorgun, öylece durur. Islak kumlara yazılmış hikayeler ummana karışır, silinir yavaş yavaş. Her dalga ömrümden bir şeyler koparır. Ağır ağır sönen gönlüm sakin koyları özler. Son kum tanesi olana kadar. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur. Son kum tanesini alana kadar.

Selahattin İçli'nin bu eseri ne zaman işitilse sanki zaman durur, mekan bir deniz kıyısıdır artık. Hüzün dalga olur, hüzün çoğalır nota nota. Zaten Selahattin İçli eserleri duyguları büyüttüğü, duygulara dil olduğu için böyle özeldir ya.

0: Selahattin İçli 1949 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitirmiş. Müzik ise çocukluğundan beri yüreğinde büyüttüğü bir sevda. Babası İbrahim İçli de, yakın akrabası Şerif İçli de müziğe tutkun. Çocukluğundan itibaren kulağının Türk müzik klasikleriyle dolması da bundan. Müzikte iç içe olmasa ilk bestesini daha 17 yaşındayken yapabilir miydi? Selahattin İçli yalnızca besteleriyle var olmamış müzik dünyasında. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda dersler vermiş. Başkan yardımcısı ve kompozisyon bölüm başkanı olarak görev almış. Bir öğretmen, yol gösterici ve yönetici olarak da Türk müziğinde izler bırakmış.
1: Evet Sayın İçli, sırası geldi. Konservatuvarımızı yani okulumuzu, hem idari işlerini başında bir arkadaşımız hem de bir öğretim görevlisi arkadaşımız besteci Selahattin İçli'den bunu öğrenmek istiyoruz. Konservatuvarımız, daha doğrusu konservatuvarlarımız diyebiliriz artık,
2: tabii,
1: değil mi?
2: Tabii.
1: İzmir ve Gaziantep'te tabii ilave edildiğine göre nasıl talebelerin durumu, öğretim, öğrenim nasıl gidiyor? Bize biraz bunu anlatır mısın?
2: Efendim şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Türk musikisinde bir okul, eğitim, öğretim ihtiyacı asırlar içinden geliyor. Ancak uzun süre buna kavuşamamıştık biliyorsunuz. 1976'da konservatuvarımız ancak kurulabildi. Efendim ayrıca 1982'den itibaren konservatuvarların üniversitelere bağlanması da çok mesut bir hadisedir.
1: Evet.
2: Artık Türk müziği ve diğer müzikler üniversitenin hür ve muhtar ilmi ortamına teslim edilmiştir. Bundan sonra yapılacak araştırmalar, çalışmalar tabii ki çok güzel neticeler verecektir. Öğretim, eğitim, yetenekle de birleştiği takdirde sonuçlar çok güzel olacaktır. Çünkü program açısından da bir şey söylemek istiyorum. Bizim konservatuvarımızda çocuklarımız milli musikilerini çok iyi öğrenirler. Batı müziğini öğrenirler, bilirler. Ayrıca dünyanın diğer müziklerinden de haberdar olurlar.
1: Bir besteci daha tanıtmaya çalıştık sayın seyirciler. Elbette bu süreye sığdıramayız Selahattin İçli'yi. Türk musikisinde kendine özgü imza sahibi klasik bestecilerimiz var. Neoklasik çizgide büyük uğraş veren Selahattin İçli de dileriz yıllar sonra daha detaylı anlatılır ve güzel eserleri ileriki kuşaklara aynı güzellikle ulaşır. Teşekkür ediyoruz bestecimize, sevgi, saygı sunuyoruz ve hayırlı uzun ömrü içinde daha nice güzellikler diliyoruz.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

Merhaba sevgili seyirciler. Kudema programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya ait şiirleri ve onun şiirlerine yapılmış bazı besteleri paylaşacağız. Erzurumlu İbrahim Hakkı mutasavvıf, matematik bilimci ve çok önemli bir düşünce insanı. Ayrıca kendisi musiki hakkında söylediği pek çok söz ve güzel beyitlerle biliniyor. Kendisine de atfedilen ve marifetnamesinde yer alan manzum bir bölümde musikiden şu şekilde bahsediyor. Musiki hikmete dair fendir. Bilene bilmeyene ruşendir. Nice esrarı var idrak edecek. Yer gelir sineleri çak edecek. Biz de onun sineleri çak eden sözlerini ve o sözlere yapılmış müzikleri bugün sizlerle paylaşacağız. İlk eser olarak sözleri Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne ait olan ve bendenizin bestelediği Açılır Baktığımız Bir Gün adlı eseri sizlere sunduk. Şimdi Milat Salmani hocamız bizlere Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya ait bir şiir seslendirecek. Vasf-ı nisan seninledir, vasmedemem gönül seni. Buyurun sayın hocam.

vasfedemem gönül seni. Nutku beyan seninledir. Vasfedemem gönül seni. Her hünerin kemalisin. Her güzelin cemalisin. Hüsn ile an seninledir. Vasfedemem gönül seni. Şevku talep ki sendedir. Zevku tarep ki sendedir. Aşk ile can seninledir. Vasfedemem gönül seni.

Fikrin olursa bir huda, kalmaya sende masiva. Emnu eman seninledir, vasfedemem gönül seni. Olmaya kibriler ya, sensin o beyti kibriya. Genci nihan seninledir, vasfedemem gönül seni. Olsa gılaf-ı ten cüda, aynesin cihan nüma. Aynı ayan seninledir, vasfedemem gönül seni. Bilmedi kimse cevherin, aleme doldu kevserin. Zevki cihan seninledir, vasfedemem gönül seni. Aslı cihansın ey gönül, vaslı mekansın ey gönül. Kevnu mekansın ey gönül, vasfedemem gönül seni. Hükmüne hakkı bendedir, canı seninle zindedir. Cümle cihan seninledir, vasfedemem gönül seni. Vasfedemem gönül seni.

Aslında müzik duyguları notalarla vasfetme sanatı. Milat Hocam da sözlerle duyguların vasfedildiği ve içinde vasfetme kelimesinde geçtiği çok güzel bir şiir okudu. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Umarım ben de onun duygularını sazımla biraz olsun vasfedebilmişimdir. Şimdi sözü müziğe bırakacağız ve sözleri Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya, bestesi bendeniz ait olan Ey Ebedi Refikimiz adlı eseri seslendireceğiz. Buyurun sevgili arkadaşlar.

Çok teşekkürler sevgili arkadaşlar, güzel eşliğiniz için. Programımız şiirle devam edecek. Milat Salmani hocamız bize Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Gerçi Edna Kullarız adlı şiirini seslendirecekler. Kendisine kanunla Mustafa Dedeoğlu arkadaşımız eşlik edecek. Buyurun sevgili arkadaşlar.

Gerçi etna kullarız biz, gönlümüzce beyleriz, cismi hakiz, lakin andan ruh ile münfekleriz. Aşk ile canı cihanız, akl ile malikleriz. Gelmişiz dünya değirmeninde nevbet bekleriz. Daneyi ten un olunca murgicanı eyleriz.

bu Asiya binuh felek, arpa buğday misli tenler labut un olsa gerek. Alemi ervahi a'ladan tenezzül ederek gelmişiz dünya değirmeninde, nevbet bekleriz. Dane-i ten un olunca murgicanı eyleriz.

Asiya bu cismi, bu nefs eylemiş toz ve duman. Aynı Beytullah iken dil, etmişiz aynı güman. Maksadı aksayı koymuş, kılmışız meyli cihan. Gelmişiz dünya değirmeninde nevbet bekleriz.

0: Taneyi ten un olunca murgicanı eyleriz. Hoş o demler kim sürerdi canımız canan ile. Ol vatandan düşmüşüz bu gurbete nisyan ile. Hayf kim dostu unutmuş, kalmışız düşman ile. Gelmişiz dünya değirmeninde nevbet bekleriz. Daneyi ten un olunca murgicanı eyleriz. Alemi aşkı unutmuş gafilane söyleriz. Ol görünse imdi biz kevni mekanı neyleriz. Veh ki ol manayı koymuş surete meyleyleriz. Gelmişiz dünya değirmeninde nevbet bekleriz. Daneyi ten un olunca murgicanı eyleriz. Hakkı, hakkı, hakkı canu dilden isteyen bulmuş kari. Her işi bitmiş anınla mutmain olmuş acı. Gafiliz haktan anın için kalmışız miskin, garip. Gelmişiz dünya değirmeninde nevbet bekleriz. Daneyi ten un olunca murgicanı eyleriz.
1: Teşekkürler Milat Hocam. Teşekkürler sevgili Mustafa. Programın burasında sözü müziğe bırakacağız. Sözleri Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya, bestesi bana ait olan bir eseri bizim yine değişik bir tarzda yaptığımız düzenlemeyle size sunacağız. Pür vefasın. Buyurun sevgili arkadaşlar.

0: Bu güzel eşlik ve düzenleme için çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Programımızı bir şiirle kapatacağız. Mila Salmani hocamız bize "Kendine geldiğin zaman Gülşen ağır olur sana" adlı şiiri seslendirecek. Ve şiiri seslendirmeden evvel bize şiir hakkında kısaca bilgi verecek. Buyurun kıymetli hocam.
1: Programın başında siz de söylediğiniz gibi İbrahim Hakkı çok büyük eserler yazmıştır ve tabii ki en tanınanı Marifetname'dir. İbrahim Hakkı'nın gazelleriyle ilgili şu seslendireceğimiz gazelden önce şu noktaya değinmekte fayda var. Gazellerinin çoğu esasında tercümedir ve bunu da zaten divanının ilk gazelinde çok mütevazi bir şekilde bizlerle paylaşır. Ve der ki ben okuduğum gazellerin çoğunu beğendiklerimi tercüme ettim yahut onları Türkçe yorumladım. Şimdi duyacağınız bu gazel de esasında Mevlana'nın Divan-ı Kebir adlı eserinde geçen bir gazelidir ve Erzurumlu Hakkı bu gazeli Türkçe yorumlamıştır.

Kendine geldiğin zaman gülşen har olur sana. Kendini unuttuğun zaman mar nigar olur sana. Kendine geldiğin zaman peşeye hem şikarsın. Kendini unuttuğun zaman şiir şikar olur sana. Kendine geldiğin zaman yar çüyad olur hemen. Kendin unuttuğun zaman cümlesi yar olur sana. Kendine geldiğin zaman havsalasız olur gönül. Kendin unuttuğun zaman dil çü bihar olur sana. Kendine geldiğin zaman cümle cihan olur hazan. Kendin unuttuğun zaman bağ-ı bahar olur sana. Cümle cefanın aslıdır zevku safalar istemek. Terki telezzüz eylesen zehr güvar olur sana. Hakkı muradın istemektir seni bir murad eden. Yoksa kamu muratlar cümle nisar olur sana.

0: Efendim, saygı, sevgi ve muhabbetle Bir Semavi Hisler programıyla daha sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bugünkü konuğum çok kıymetli Hafız Bekir Köse. Hoş geldin Bekir abicim.
1: Hoş bulduk.
0: Bekir abicim, en son seni şeyde gördük, Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nda gördük. Ama daha farklı televizyon programları da yaptın. Bize biraz yapıp ettiklerinden bahseder misin?
1: En son TRT1 ekranlarında Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nı sunmak nasip olmuştu.
0: Eyvallah.
1: O mecliste olmaktan, Kur'an meclisinde, Kur'an sofrası olmaktan büyük onur duydum. Eyvallah. Onun öncesinde de geçtiğimiz yıllarda yine TRT1 ekranlarında ben Anadolu'yu dolaşmıştım. Ramazan günlüğü programı yapmıştım. Tabii televizyon programı dışında aynı zamanda müzikle de ilgileniyoruz.
0: Evet.
1: İşte öyle uğraşıyoruz.
0: Şahanesiniz. Hemen bir eserle devam edelim mi programımıza? Sizin sesinizi dinleyelim.
1: Nasıl
0: o güzel sesinizden.
1: İncitme Gönül diyelim.
0: İncitme Gönül diyelim.
1: Bestami Yazgan'ın çok güzel bir şiiridir.
0: Şahane. Efendim, buyurunuz.

0: kulu incitme gönül. İncitme.
1: Ağzına sağlık Bekir abicim.
2: Sizin de gönlünüze sağlık arkadaşlar.
1: Eser çok güzel. İcra da çok güzel oldu.
2: Sağ olun.
1: Ağzına sağlık, ekibimize giriyorsun değil mi?
2: Böyle üstadların karşısında heyecanlanıyoruz isterseniz.
1: Şahaneler, şahaneler.
2: Müthiş.
1: Şimdi Bekir abi, eserlerinde görüyorum ki daha çok sevgi temalı eserler. Şimdi insanın kalbi o kadar büyük ve o kadar geniş ki, yani ne kadar büyük sevgiler sığdırıyoruz değil mi içerisine?
2: Evet.
1: Bu temel üzerinden sevgiyi sen nasıl tanımlarsın Bekir abi?
2: Şimdi biz eşrefi mahlukat olarak yaratıldık.
1: İnsanların en şereflisi.
2: En şereflisi.
1: Varlıkların, evet. Mahlukların. Evet.
2: Ve Rabbimizin o güzel sıfatlarını üzerimizde barındırıyoruz. İnsanı sevmemek, Rabbini sevmemekten geçer bence.
1: Kesinlikle. Şimdi doğru.
2: Şöyle ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a validemiz soruyor ya, diyor ki beni ne kadar seviyorsun? O ilk günkü gibi diyor. Ondan sonra ekliyor, kördüğüm gibi.
1: Aa, şahane.
2: Kördüğüm. İnsana o sevgi kördüğüm oluştuğunda hiçbir engel, ilk günkü gibi cümlesi bence çok önemli.
1: Eyvallah.
2: Bir insanı olumlu bir haliyle sevdiyseniz dışarıdan gelen fırtınalar o sevgiyi, o kördüğümü çözememesi lazım.
1: Şahane, çok güzel bir ifade.
2: Çünkü o kalbe bizi yönlendiren, o yola koyan Rabbimiz vesile kılıyor ve insanlarla karşılaştırıyor bir şekilde. Bardağın dolu tarafına bakmak lazım.
1: Şahanesiniz. Bekir abicim, bir eserle daha devam edelim. Başta dedik ya, insanın kalbi çok büyük, çok geniş,
2: evet,
1: nice sevgiler sığıyor içine. Şimdi Hak Bir Gönül Verdi Bana diyelim.
2: Buradan da Halil Necipoğlu hocamıza hürmetlerimizi iletelim.
1: Eyvallah, eyvallah.
2: Haddimiz mi sizce Furkan hocam?
1: Estağfurullah.
2: Sizin karşınızda bir de babanızın eserini okumak.
1: Estağfurullah. biz çok mutlu oluyoruz.
2: Eyvallah.
1: Evet Çağrı abicim.

حیران بود. Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur. Bir dem sanarsın kış gibi, zemheri olmuş gibi. Bir dem beşaretten doğar.

0: Ağzına sağlık Bekir abicim.
1: Babanın gönlüne sağlık. Gökhan hocam.
0: Bu eser güzel bir eser.
1: Ölümsüz.
0: Yani, ölümsüz bir eser kesinlikle, evet, öyle.
1: Tekrar gönlüne sağlık.
0: Eyvallah. Şimdi nezaketin sevgiyle birlikteliğine neler söylersin sevgili Bekir abicim?
1: Bir kere insan zaten nezaketli olması gerekir. Yaratılış fıtratı itibariyle. Mesela namaz kılarız ya. Bu aslında bizim Rabbimize karşı bir nezaketimizdir. Şahane davete icabet olduğu için.
0: Şahane bir ifade. Günde beş kez.
1: Onun verdiklerine şükrettiğimiz için.
0: Şimdi diyorsun ki nezaket sevginin bir şubesi. Peki iyilik de sevginin bir şubesi midir?
1: Tabii ki. Ben kalplerin biraz yumuşamaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Bunun da iyilikle olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Şahanesiniz.
1: Son bir şey daha ekleyerek bitireyim.
0: Eyvallah, buyurun.
1: Dinimiz öyle güzel bir din ki ayakkabısıyla bir köpeğe su veren kadına cennet müjdeleniyor. O hiç onun geçmişte ne yaptığına bakılmadan sadece bir hayvana iyilik yaptığı için, güzellik yaptığı için. Bazen bir yetimin başını okşamamız, bir şey iyilik yapmamız bizim kim bilir ne kapılar açacak. O yüzden iyilikten ayrılmamak gerek.
0: Şahanesin Bekir abicim.
1: Size şahanesin.
0: Bir eserle daha devam edelim.

0: Ağzına sağlık Bekir abicim. Çok gönlünüze teşekkür sağlık, ederiz.
1: Furkan Üstadım.
0: Şimdi çok güzel gidiyorduk fakat süremizin ne yazık ki sonuna geldik.
1: Ne diyorsun
0: Bekir abicim? Bir daha geleceğim.
1: Bana sana, ayrılan.
0: Sana ayrılan.
1: Ben zaten zevkle izlediğim bir programdı. Burada olmaktan onur duyuyorum.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederiz.
1: Davetin için teşekkür ederim.
0: Bu haftayı sevgiye ayırdık. Hadi şöyle kapatalım bölümümüzü. Fuzuli'ye sormuşlar, sevmek mi daha güzel, sevilmek mi diye. Fuzuli cevap vermiş, samimi değilse ikisi de Fuzuli. Efendim, sevgide samimi, muhabbette daimi olalım. Unutmayalım ki insan sevdiği zaman yaşamaya başlar. Haftaya görüşmek üzere.

Elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf, paraf.

Irak derler, Kerkük'e Irak derler. Gözden yakın görünür, gönülden Irak derler. Bilirsiz, bir rahmetsiz toprağa çorak derler. Sitem bu, şikayet bu, bir acı hikayet bu. Men derem bir yudum su, onlar od verek derler. Sözü horyat söylerem, yani feryat söylerem. Dilim şirindir benim, Ferhat, Ferhat söylerem. Bu nice merak derler. Bu merak değil, derttir. Dert ki demirden serttir. Öz vatanda gurbettir. Bu derde firak derler. İnkar eyle özünü, bana döndür yüzünü. Şol Türkmenem sözünü, dilinden bırak derler. Derim ki dedem, nenem, eba, encet, Türkmenem. Kimime büyüdüz bayat, kimime barak derler. Yazarım ben, kalemim. Kalem benim alemim. Yaklaş bana Türkiye'm, sen gel desen gelemim. Gelmeye niyetlensem, buna ne gerek derler. Bu sine kanar dağdır, ot salar yanar dağdır. Her sinede bin yara, her yara onar dağdır. Sineme baş koyanlar tam udan durak derler. Irak derler. Kerkük'e Irak derler. Gözden yakın görünür, gönülden Irak derler.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

Bir gün dönüp bakınca düşler, içmiş olursa yudum yudum yıllarını. Ağla, ağla Firuze. Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte oldu. Kıskanır rengini baharda yeşiller.

orman kuytusu. Üzüm buğusu gibisin sen Firuze. Acılı bir bakış yerleşirse eğer kirpiğinin ucunda göz bebeğine. Her şeyin bir bedeli var, güzelliğinin de. Bir gün gelir ödenir, öde Firuze. Duru bir su gibi, bazen volkan gibi, bazen deli rüzgar gibi gözlerinde telaş. Yıllar sende yavaş yavaş. Acelenme, acelenme, bekle Firuze.

bazen öyle insafsız ki, küçük bir boşluğundan yakalar, hissettirmez en zayıf anında, seni ta yüreğinden yaralar. Ellerin kolların bağlansa da, başında kasırgalar kopsa da, sen tüm gücünü karşı koysan da, seni acımasız sevdaya salar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun.

haklısın, biraz geç karşılaştık. Oysa hiç konuşmadan anlaştık. Bazı şeyler var ki söylenmiyor. Biz senle sözleri susarak açtık. İnsan acılarla kıvransa da ve o aşkta bir daha doğsa da, dünyasını yeniden kursa da, düşler ve gerçekler ayrı ayrı yaşar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun.

5-11 Eylül arasında Bit'te efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.

0: Rampara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parafpara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler
2: dünyası. 5-11 Eylül arasında Bin'de efsane Baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.

Türküler bizi söyler. Aşk ile dile gelir. Türküler bizi söyler. Dertlere derman olur. Türküler bizi söyler. Aşıklara dil olur. Gönüllere sel olur. Kalpten kalbe yol olur. Türküler bizi söyler. Halis Türkçe sözleri, hikmetlidir özleri, aydın gerçek izleri, türküler bizi söyler. Garip pervane oldum, aşk deryasına daldım. Türküde bizi buldum, türküler bizi söyler.

bilmece. Ya çek git gelme, ya da lütfen hiç gitme. Söyle söyle senin derdin ne? Yok oldun gittin birden yine.

Bir sabah kalktığında yanında beni bulamadın değil mi? Yastığımda kalan son kokumu öylece bırakıp çekip gittim o kapıdan. Evet, seni bıraktım. Çünkü sen daha öncesinde beni sadece benimle bıraktın. Demiş ya şair, kimdi giden, kimdi kalan? Aslında giden değil, kalandır terk eden diye. İşte bizim ikisi de biraz o hesap. Evet, ayrıldık. Çünkü ayrılmalıydık. Daha fazla yıpranmadan, duygular siyaha boyanmadan ayrılmalıydık. Kolay mı sanıyorsun ayrılmak? Sensizliği seçmek, acıların dibine düşmek. Hiç kolay değil, hiç kolay olmadı. Ama sonrasında Sabahattin Ali'nin bir sözü karşıma çıkınca demiş ki Sabahattin Ali, İstese uğruna canımı vereceğim insanı bıraktım. Çünkü varlığında yaptıkları yokluğuna göre çok daha zordu. İşte bu yüzden her şey bu yüzden.

0: Yoldayım, gidiyorum gündüz gece.
1: Cennet Bodrum'un ılık gecelerinden birinde huzurlarınızdayım ve çok bahtiyarım.

O ağaçların, kuşların, dalgaların sesidir. Rüzgarın, yağmurun, denizin sesidir. Flüt, doğanın sesidir. Ülkemizde adı yan flüt olarak da bilinir. İtalyanca flauto traverso'dan çevrilen bu isim, flütü blok flütten ayrıştırmak için de Türkçe'de yaygın olarak kullanılır. Ancak doğrusu sadece flüttür. Üflemeli çalgılar ailesine mensup olan flüt, kamış, ağızlık ve benzeri bir aracıya ihtiyaç duyulmadan çalındığından dilsiz üflemeli çalgılar grubundandır. Bedenden çıkan soluk doğrudan doğruya çalgının içinde kırılarak sese dönüşür. Yaşanan tüm duygu direkt soluk aracılığıyla aktarıldığından en doğal sesli çalgılardan biridir. Günümüzde nikel, gümüş ya da altından yapılıyor olsa da, eskiden sert ağaçlardan yapılan bir çalgı olduğu için tahta üflemeliler grubunda yer alır. Uzunluğu 67 santimdir. Üst bölümünde ağızlık adı verilen üfleme deliği bulunur. Baş, gövde ve kuyruk bölümlerinden oluşur. Flüt ince sesli bir çalgı olduğu için notası da sol anahtarı üzerinde yazılır. Solo olarak çalındığı gibi orkestraların ve bandoların da vazgeçilmezidir. Flütün ne zaman, kim tarafından icat edildiği bilinmiyor. Ancak günümüzden 45 bin yıl öncesine tarihlendirilmiş bir flüt, Kuzeybatı Slovenya'da Divje Babe adı verilen bir bölgede bulunmuştur. Tarih boyunca her zaman, her toplumda müziğin baş köşesinde yer alan flüt, 12. yüzyılda Avrupa'da çok sevilen çalgılar arasındaydı. Zafer, coşku, heyecan, özgürlük gibi kavramları ifade edebilen yetenekli sesiyle 400 yıl boyunca askeri bandolarda yerini aldı. 16. ve 17. yüzyılda oda müziğinin de vazgeçilmezi olan flüt, asıl gelişimini 1832 yılında yaşadı. Alman flütçü Theobald Boehm, perde sistemini flüde uygulayarak günümüzün flüdünü oluşturdu. Boehm sistemi sayesinde flüdün ses aralığı genişledi, ses kalitesi arttı, hızlı pasajların çalımı bu sistemle mümkün oldu. Aynı yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda da ilk defa Türk müzisyenler, Müzikayı Humayun'daki yabancı müzisyenlerin yerini almaya başladı. Bu müzisyenlerden biri, ilk Türk orkestra ve koro şefi ve ilk solfej kitabını yazan Saffet Atabinen'di. Senfonik müziği orkestraya ilk tanıtan kişi olan Saffet Atabinen, ilk Türk flütçümüz olarak flütün ülkemizdeki gelişiminde çok önemli bir rol oynamıştır. İnsanlığın varoluşundan bugüne, duyguların solukla müziğe dönüşmesine aracılık eden flüt, ne zaman dinlerseniz sizi masallar diyarına davet edecek.

bir gün dönüp bakınca düşler. İçmiş olursa yudum yudum yıllarını. Ağla, ağla Firuze. Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu. Kıskanır rengini baharda yeşiller.

bir orman kuytusu. Üzüm buğusu gibisin sen Firuze. Acılı bir bakış yerleşirse eğer kirpiğinin ucunda göz bebeğine. Her şeyin bir bedeli var, güzelliğinin de. Bir gün gelir ödenir, öde Firuze. Duru bir su gibi, bazen volkan gibi, bazen deli rüzgar gibi gözlerinde telaş. Yıllar sende yavaş yavaş. Acelenme, acelenme. Bekle Firuze.